Duşan Badan Cuma gece saat 17'de FM 98'de Trafik Show Şirin Gafurova bilen. Hit FM'de Miko bilen zavklanış vakti.

Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM. Hit FM. Zora'nı dinle. Hit FM.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

Gelmedi hiç kim. Gezersen dünya böyle, bulutlarını haydar, yetti iklimle romlar.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit FM'de. Al Alim. Hit FM.
1: Radio Slansamsna. İşige açıldı ve studiye. Asla muhabbet bilen o kadem koydu. Yüreğide ise yegane bir hakış baru hem varsa. Oshom balasuni mehrila g'oyibona kutgan dildoshlariga Tangrining nurlarini va nurli oqshomini ulashmoqdir. U kim? Ana shu vaqtda sonu 8 bo'lib ovozlarda yotgan shaxs. Ijodkor. Ismi Al-Alim Usmon. Assalomu alaykum, hayli kech.

Eşik, eşik oldu geçiyorum, kuzatır dincim. Sınırlar el tardı son, sakınç tamangı. Haman o şey eşik oldu da hemgen. Beni sana geçiyor kuzatır arma. O şey eski bina, birinci kavat. Mudam oynalardan, bakar nigahim. Sen meni o'zingdan ortiq, men seni sevgandan ortiq sevarding. Tonglar yorishmoqqa so'sardi birdan, toliqqan tanangda sezarmidim titroq. Xira lablaringda qurmay bo'lsam, kelasanmi derding. O'sha eski bino birinchi qavat. Mudam oynalardan boqarding mayus. Sen meni o'zingdan ortiq, men seni sevgandan ortiq sevarding.

summer. Yuragimda qandaydir bir arslon yashaydi. Mana bu qalbimda bir tog' borga o'xshaydi. Ko'nglim daryo bo'lib yashnaydi. Jim sevaman, seni men mana shunday sokin, sokin sevaman. Xabaring bo'lsa o'zim bilan, o'zim qolganman. Buyuk dardni tilga solganman, foydasi yo'q o'yga tolganman. Eh, men seni mana shunday jim, sokin sevaman. Ham yig'lasam ham kulib turib ham, eh, bilasam sevmasligingni bilib turib ham, men seni chim o'ta sokin sevaman. Donolarga dars berar ishqim xom ekanman, otashda pishdim. Tirikligimda men do'zaxga tushdim. Chim sevaman, sokin sevaman. Seni jondan sekin sevaman, ko'p sevaman, to'kin sevaman. Yomon ko'rib lekin baribir jim va men seni sokin sokin sevaman.

har doimgidek mendan. Kulmoq esa sendan. Bilasanmi? Kelganingda yo'q his etdim men. Ketar bo'lsang insof bilan ket. Manzarangni butun qoldirib, yolg'izligim hech bo'lmasa yarimini olib ket. Ko'ngil asl. Ko'ngil asla istamas edi. Na qahva yu, na qahvaxona. Bu ko'ngil istar edi. Bu ko'ngil oshiq istardi balki. Qahva esa sen shunchaki bahona ishtiyobsan va ko'ngil asla istamas edi na qahva yu na qahvaxona bu ko'ngil oshiq istardi qahva esa bu bor yo'q bir bahona kel ikkimiz qahva ichaylik qahva mendan manzara sendan dardlarimiz tin bo'lishaydik dardlardan to'lib to'sib yig'lash mendan ovutib meni yana o'zimga qaytarish uchun kulish kulish doimgidek sendan

kimga keragi bor yaralangan dil? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam. Dunyo

0: Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. 98 MHz.
1: Solonlari qaytib kelmaydi meni hayotimga shirin sevging siz.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi